özendi yağa getir. Şoldasın sünbesin rahanda, kol cipi toru basıl armanha. Ötüday ömür ötür, dünyayı beri bekir. Şoldasın sünbesin rahanda.